Na adisyen nou mono ye won sembi a yebebo boso, ye din kain humble souls to possess eternal happiness. Akra omu bro omu huwase, omu nkwano ombe tumienya enijia possess eternal happiness. Akra omu bro omu huwase, omu nkwano ombe tumienya enijia etina hoda. Namiya domna se.